mergen gazergandu maiguara gu baigo ya jagana ayada gülana yelana yelata bülküdü.